acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız. Günaydınlar ve mutlu sabahlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Teknik yapımda arkadaşımız Rosen Grigorov, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır ve bu programda bana yardımcı olacak olan Bedri Halis'le birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız efendim. Sizlere sımsıcak selamlarımızı iletirken sizin ve bizim çok sevdiğimiz programımıza bir kez daha hoş geldiniz demek istiyoruz ve hemen güzel bir türküyle programımıza başlıyoruz. Benim şahsen çok sevdiğim, çok büyük değer verdiğim bir ses sanatçımızla başlıyoruz programımıza. Kırcali'nin Miladinovo köyünden Hüseyin Ramadanov Gülfidan diyecek.

Değerli dinleyiciler, 2025 yılının son aylarında, son günlerinde bizler bir mektup kampanyası düzenledik ve adını da radyoda dinlediğim en ilginç haber başlığını verdik. Gerçekten beklediğimizden çok daha fazla mektup geldi. Çok ilginç fikirlerle karşımıza geldiniz ve bunu mektuplarınızla, Facebook üzerinden gönderilen mesajlarınızla ve elektronik postamız takish@benere.bg elektronik postamıza gönderdiğiniz mektuplarla bunu gerçekleştirdiğiniz. Bugün Bedriye ile birlikte sizden gelen bazı mektupları okumaya devam edeceğiz. Bugün bu mektup kervanının üçüncüsüyle huzurunuzda olacağız. Bugünkü programımıza önce Şumen'in Zagoriçe köyünden Tanju Ahmet'in mektubuyla başlayacağız. Böyle çok ilginç bir fikri var. Ardından Popovo kasabasına geçeceğiz ve bizim çok değerli, çok bilgili bir Şahsine Aliyeva'mız var. Onun mektubuyla devam edeceğiz. Daha sonra Şumen'in Baykuğu köyünden Sacide Mehmedova'nın ilginç fikirlerine, ilginç paylaşımlarını da okuyacağız. Ve ardından galiba son mektubumuz bugünkü programımızda Silistra'nın Pravda köyünden Ulviye Arif'in mektubuyla programımızı, mektup kısmını sonlandıracağız. Ama buradan sizlere bir sır ve bir müjde vermek istiyorum. Genellikle canlı yayınlarımızda dinletemediğimiz o uzun türkülerimizi bugün arkadaşımız Rosen'le birlikte seçmeye dikkat ettik. Mümkün olan ve galiba hiç dinletilmeyen türkülerimizi sizler için ve özellikle mektup yazanlar için dinleteceğiz. Programımız şimdi Macide Ahmet'in sesinden Yeşil İpek Bükeyim türküsüyle devam ediyor.

0: programımıza çok değerli genç bir arkadaşımızın mektubuyla başlıyoruz. Şumenili Zagoriçe köyünden Tanju Ahmet zaman zaman telefonla katılır, zaman zaman bize mesaj gönderir. Bu kez ise çok değerli mektubunu bize göndermiş. Dinleyelim.
1: Merhabalar çok değerli Bulgaristan Radyosu sunucuları ve yapımcıları. Ben Tanju Ahmet, Şumenili Zagoriçe köyünden. Nisan ayının son cumartesi günü vesilesiyle kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamında radyonuzda bir süre önce yayınlanan ve yeniden dinleyicilere sunulan program şahsımda derin bir etki bırakmıştır. Özellikle 23 yaşındaki veteriner hekim Doktor Arzu Mustafa ile gerçekleştirilen bu söyleşi gerek içeriği gerekse taşıdığı insani ve mesleki değerler açısından son derece dikkat çekici ve ilham verici niteliktedir. Genç yaşına rağmen Şumenili Hitrino Belediyesi'ne bağlı Trem Köyü'nde bulunan büyük bir hayvan çiftliğinde 2000'den fazla iribaş hayvanın sağlığından sorumlu olan Doktor Arzu Mustafa'nın anlattıkları veteriner hekimlik mesleğinin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk, özveri ve sevgi gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hayvan sevgisinin küçük yaşlarda ailesi aracılığıyla aşılandığı Razvigorovo köyünden başlayan yaşam öyküsünün eğitim için Şumen'e ve ardından Trakya Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde devam eden akademik yolculuğuna uzanması programı dinleyenler için son derece anlamlı bir

Kraliçe köyünden Tanju Ahmet için seçtik, gencimiz için seçtik. Şöyle demiş Sıdika Ahmet türküsünde: Al Fatime, seninle kaçalım, Şumlu pazarında dükkan açalım. Umarız Tanju Ahmet seçimimizi beğenir.

Ne böyle hal profesörü demek istediğim Popo kasabasından Şahsine Aliyeva'nın mektubunda sıra. Sevgili dinleyiciler, bir önceki mektup yarışmamızda, o zaman en güzel mektup yarışmamızda da Şahsine Aliyeva uzun yıllardan sonra ilk defa mektup yazdığını belirtmişti. Bugün de güzel el yazısıyla bize bu mektubu göndermiş. Doğrusu mektubunuzu bekliyordum Şahsine Aliyeva. Şöyle başlamış mektubuna: Merhaba Bulgaristan Radyosu sunucuları ve ekibi. Bugün 20 gün oldu göz ameliyatı olalı. Ama Bulgaristan Radyosu'nu sevdiğim için, sunucuları ve ekibini sevdiğim için dayanamadım. Mektup yazmaya katıldım. Şevke Çakır, senin programında Yollar Köyden de Geçer programında çok güzel program oluyor. Mısır, ekin ne zaman ekilecek, biçilecek, tarla

verdiği önemi ortaya koymaktadır demiş ve ben de bu konuda kendisine teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Gerçekten Türk kahvesi ve kahve programımı bu kadar beğendiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bedri Halis, orman yangınları Bulgaristan'da en çok etkilenen ülkeler arasında olduğunu anlattı. Trafik kazaları Bulgaristan'da doğan çocuk sayısı 80 bin kadar olurken son bir yılda dünyaya gelen bebeklerin sayısı 50 bin kadar %30 oranda düşüş izlendiğini de belirtti. Bir sözle Bulgaristan'da doğum oranı yıldan yıla azalıyor. Bedri Halis'ten dinledim programında. Vitamin D alırsan kimin ihtiyacı varsa mantarda, yumurtanın sarısında bulunuyor vitamin D. Ben ek olarak vitamin D aldım. Uygulamayı yaptım. Vitamin D içtim. Şimdi kemiklerim sızlamıyor. Demek eksik varmış, içmek gerekiyormuş diye belirtmiş sevgili Şahsine Aliyeva ve devam etmiş. Kültür, sanat, edebiyat programı Tanya Blagova'nın yaptığı bu programda roman adında Züleyha yer alıyor. Hem eski ahirette hem Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yusuf ile Züleyha'yı anlattı. Yüzyıllar

ilişki. Hissetmeyelim, batıyoruz, reform yoksul ve sıradan vatandaşlar için yapılmadı. Vaziyetimiz olduğu gibi kabul ediyoruz. Avro halk için endişe demektir diye belirtmiş. Aile doktorlar emeklilerden ve çalışanlardan taksa para alıyorlar. 44 sene çalışmışım, o sigorofki ödemişim. Bu doğru değil. Avrupa'da bu yok, böyle bir taksa parası. Her bir ailede vardır çocukları gurbette. Dünyanın her tarafında, kalbimizde keder, acılar, gözyaşı dökmeyen yoktur. Milletimiz yaralı kuşu gibi. Hasret, özlem kalmışık çocuklarımızdan. Devletimiz sahip çıksın. Gençlerimize diyorum, iş bulsun, dönsünler. Mecburiyetten gidiyorlar gurbete. Dış devletlere. Yerli türküler güzel. Kimi üzülüyoruz, kimi neşeleniyoruz. Dinleyicilere bir ilaç gibi geliyorlar. Pazar günü öğlen programında çocuklar için masal dinletiyorsunuz. Ama çok dinleyici ve çocuklar dinleyemiyormuş. Kapatırmışlar radyoyu. 20 dakika sonunda programın eski türküleri dinletirseniz radyo açılır. Mutlu edersiniz. Neşelerini getirirsiniz radyo dinleyicilerinin, özellikle pazar günü öğlen yayınında. Bulgaristan seçimler konusunda şampiyon, biliyorsunuz. Yeni bir yıla girerken sevginin ve barışın daima bizimle olmasını diliyorum. Nasıl geçip giden koskoca bir yıl geride kalıyorsa, savaşlar, felaketler ve acılar da geride kalsın. Dopdolu bir yıl geçirme dileğiyle, diye belirtmiş Şahsine Aliyeva. Kendisine boşuna halk profesörü demedim ve küçük de bir not eklemiş. Sevgili sunucularım ve ekibine, yeni yıl ilkten, güzellikten, mutluluktan yana, kısmetiniz bol, gününüz aydın olsun, barış ve huzur içinde. Yeni yıl hayatınıza yeni heyecanlar, sevgi, sağlık getirsin, mutlu yıllar. Yanlışlarım, kusurlarım varsa kusur etmeyin, ağ güvercin ulaştırın bana. Bu

Popov'u selamlar, saygılar ve Popov'a kocaman kocaman teşekkürler diyoruz. Programın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü türküleri özene bezene seçtik ve Popov'dan Şahsine Aliyeva'yı da türküsüz uğurlamıyoruz, türküsüz bırakmıyoruz. Özellikle Osman Aziz'in çok nadir, galiba hiç de dinletilmeyen bir türküsünü bizler armağan etmek istiyoruz. Oy gemici gemici, nereden aldın pirinci?

şehri değiştirdik. Ben ismime o kadar çok üzülmedim. Ben yine ben kaldım. İsmim sadece kimliğimde kaldı. En çok üzüldüğüm ise Türkçe türküleri, Türkçe yayınları dinleyemeyeceğim oldu. Bu dünyada her şey geçici. Gün geldi, radyomuzun Türkçe programlarına yine kavuştuk. O zamandan bir hatıramı önceden yazmıştım. Yine yazacağım. Öğle programında Kadriye Latifova türkü söylerken yaşlı bir teyze torununa "Kapat radyoyu, akşama deden eve geldiğinde açarsın" demiş. Akşam olduğunda dede radyoyu açmış. Kadriye'nin türküsü yok. Dede radyonun arka kapağını açıp da Kadriye Latifova'yı aramış. Ben şimdi asıl konuya geleyim. Hangi program ilgimizi çekiyor? Kısaca yazayım. Hangisi çekmiyor ki? Zaten günde 3 saat program var. Yeterli mi? Hayır, ama hiç yoktan iyidir. Sabah programlarından başlayayım. Telefon yok, mektup yok, mesaj yok. Bir sözle radyo spiker hanımı rahatsız eden yok. En önemlisi sadece türkü var. Yani kahve keyfi saati. Cuma sabahı programı için kısaca ondan da bahsedeyim. Acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programı bir başka güzel. Gönül ister ki sadece güzel mektuplar gönderilsin. Gelelim öğle programlarına. Pazartesi haftaya başlarken programında siyasetten önemli haberlerden bahsediliyor. Salı günkü programında ise Bulgaristan köylerini ziyaret edemesek de Şevki Hanım'ın sayesinde her hafta ayrı ayrı ilginç ve bir o kadar güzel köylerden haberdar oluyoruz. Bedriye Hanım çarşamba günü aile saatinde ise sağlık konusunu, çocukların eğitimini, daha birçok konuları ele alıyor. Perşembe Ekspres programına gelince adı üstünde Ekspres Sofya'dan yola çıkıyor ve Bulgaristan'ın güzel yerlerini dolaşıyor. Şevki Hanım'la birlikte haftanın 4 gününün ilk bölümünü kısa da olsa anlatmaya çalıştım. Öğle programlarının ikinci bölümler ise kimler telefon açacak, kim kimi selamlayacak heyecanla bekliyorum. Bir sözle aile gibi olduk. Cuma günü Vedat Ahmet Hoca dini konularda biz dinleyenleri bilgilendiriyor. Allah ondan razı olsun inşallah. Gelelim hafta sonu programlarına. Cumartesi sabah son aylarda Emine Hanım tarihi anlatıyor. Tarih okumayı seviyorum. Dinlemeyi daha da çok severim. Bir sözle hafta sonu programlarında da ayrı güzellikler var. Sonunda da kısacası iyi ki varsınız. Dualarım sizinle. Allah hep sizinle olsun. Beni bilenlere selam olsun. Sıradaki türküyü hep birlikte dinleyelim inşallah. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

Bedri Halis, Şumen'in Baykuğu köyünden Sacide Mehmedova'nın mektubunu okudu. İsmi de geçtiği için çok değerli ses sanatçımız Rodopların Bülbülü Kadri Latif'ten güzel bir türkü seçtik hep beraber. Bu sabah bağda erken gül açtı dedi sevgili dinleyiciler. Dedik ya, türküleri de bugün çok özel olarak seçtik ve umarız sizler de beğenirsiniz efendim. Değerli dinleyiciler, acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programı devam ediyor. Sırada Silistra'nın Pravda köyünden Ülviye Arif Sivri'nin mektubu var. Hayli uzun bir mektup. Şöyle başlamış mektubuna değerli dinleyicimiz. Büyük saygılarımla size Pravda köyünden ellerimle yazıyorum Ülviye Arif. Mektupların yola çıkmasını söylediğiniz çok sevindim ve yazmaya karar verdim. Radyo benim kalbimin köşesine bir kere yerleşmiş, onun yeri benim kalbimde farklıdır. Türküleri o kadar çok seviyorum ki çocukluğumdan beri türkü söylüyorum. Beni memnun ediyor türkü söylemek ve onları dinlemek. Kasım ayının 11'inde Salı günü radyomuzda yayınlanan Yollar Köy'den de geçer programında Osman Azizov'un türkülerini sesledim. Hiç duymadığım türküleri dinledim. Onun ne kadar türküsü var olduğuna merak ettim. Söylemiş olduğu türkülerinde ormanlar var, su, gül var, varna var, ay var, güneş var, ağaçlar var, dermen, çayır var da var, yazsam kağıdım dolar diye yazmış sevgili Ülviye Sivri ve devam etmiş. Bilgilerinle, türkülerinle anılacak mekanı cennet olsun, nurlar içinde uyusun. Bizim radyomuz güneştir. Sabah saat 8'de doğuyor, öğlen 1'de doğuyor, akşam 8'de, 8 ile 9 arasındaki programdan sonra 9'da batıyor. Sesleyelim radyomu. Yeni bilgiler alıyoruz, yeni türküler dinliyoruz. Sizden istediklerimiz olacak. Önce radyoda çalışanlara yeni seneniz kutlu olsun. Devamlı olsun, sağlıklı olsun, bol bereketli olsun. Ne kadar çalışan varsa ayırmadan hepinize selam ediyorum. Oven'den Beyhan ve eşi Sevcan, onlara da sağlık, sağlamlık diliyorum. Ruynu'dan Dünüşüm, Ayten'e Dünüşüm, Behice'ye ve Pravdalı olanlara da sağlık diliyorum diye belirtmiş sevgili Ülviye Arif ve uzun beyaz kağıda yazdığı o güzel mektubuna şöyle devam etmiş. Arkadaşım Zülfiye'yi, Oven köyünden Ruki ablamı ve Emin eniştemi, onları selamlıyorum. Onlara sağlık, kocaman selamlarımı iletiyorum. Ne kadar Mukadder ve Galibov'ları da selamlıyorum. Selmiye yengemi ve eski sazcı Bedri abiyi de duyarca sevinecektir. 83 yaşında Emine anneyi ve Zaritsa'da Nebat Hanım'ı, Pravda folklor grubumuzuz. Onları da selamlıyorum. Ayrıca Meliha Halil yönetmenimizi, ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bol bol bereket diliyorum. Mehmet Davud'u da var ama uzamasın diye, daha fazla yeni seneleri uzun ömürlü olsun, sağlıklı, bereketli olsun. En iyi ne varsa onlara getirsin, savaşsız bir dünya olsun diye belirtmiş Ülviye Arif Sivri ve mektubunu böyle efendim

noktalamış, böylece son vermiş. Silistra'nın Pravda köyünden Ulviye Arif Hanım'a da teşekkür ettikten sonra onun için de özel türkü seçmedik değil tabii ki. Özel türkü seçerken neye dikkat ettik? Türkünün başlığına bakın. Evlerimin önü nane de maydanoz diyecek, üç ses üç saz. Peki neden bu türküyü seçtik diye soracak olursanız Ulviye Arif çok becerikli, çok usta bir bahçıvandır. Yani bahçesinde her şey yetişir. Zannedersem Ulviye Hanım'ın bahçesinde nane de var, maydanoz da var. Aynen üç ses üç saz topluluğunun söylediği gibi.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Değerli dinleyiciler, acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programı burada son buluyor. Huzurunuzdan güzel bir beyti Beytullah türküsüyle ayrılıyoruz. Çekmecenin anahtarı kalaydan, yârim gelir alaydan. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

sonra programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Bulgaristan'ı 107. olağan hükümeti yemin etti. Rumen Radev, ilerici Bulgaristan ülkenin ne kadar ve ne tür borç üstleneceğini belirleyecek açıklamasında bulundu. KNSB'den yeni hükümetten Üçlü İşbirliği Ulusal Konseyi'ni toplama çağrısı. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ortak yapımı O Da Bir Şey Mi filmi gösterime girecek. Şimdi haberler. 52. dönem Halk Meclisi hararetli tartışmaların ardından Rumen Radev ve ilerici Bulgaristan PB tarafından önerilen kabineyi oyladı. Önce başbakan seçildi, o da ilerici Bulgaristan'dan Rumen Radev oldu. Hükümetin yapısı ve terkibi ilerici Bulgaristan'dan 122 milletvekili tarafından onaylanırken DPS, Demokratik Bulgaristan, Prodoljava me Promjanata ve Vazrajdane partilerinden 70 milletvekili red oyu kullandı. 36 GERB-SDS milletvekili çekimser kaldı. Oylamanın ardından yeni bakanlar yemin etti. Betia'nın aktardığı üzere MIAR Sosyoloji Ajansı'nın gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasından alınan sonuçlara göre deneklerin %56,8'i yeni hükümet için bütçenin kabul edilmesi en önemli önceliklerinden biri olduğunu öne sürerken %50,1'i fiyat artışlarına karşı önlemler beklediğini, %35,4'ü ise önceki hükümetin politikalarının gözden geçirilmesini talep ettiğini belirtti. İlerici Bulgaristan lideri Rumen Radev parlamentoda yaptığı açılış konuşmasında hükümetin hızla yükselen fiyatlar, bütçe, eksik reformlar, ciddi bir küresel enerji krizi ve tırmanan çatışmalar olmak üzere karşı karşıya olduğu krizler ve zorluklar konusunda hiçbir yanılsamamız yok ifadelerini kullandı. Çoğunluğa sahip olmamız kendi yasa tasarılarımızı kabul etme fırsatı veriyor. Ancak muhalefetin yapıcı katkılarını da dikkate alacağız diyen Radev, daha pazartesi günü hızla artan fiyatlar ve yargı yasasında yapılacak değişikliklerle ilgili teklifler sunacaklarını öne sürdü. Bulgaristan bütçesiyle ilgili olarak Rumen Radev, ilerici Bulgaristan'ın hedefinin vergileri değiştirmeden

Şehirler arası ulaşımda mevcut bilet fiyatlarını korumak amacıyla yüksek yakıt maliyetlerini telafi etmek için devlet ve belediye ulaşım işletmelerine yönelik hedefli bir sübvansiyon sağlanması da yer alıyor. Öneriler arasında toptancıların %10, perakendecilerin ise %20 oranında üst sınır belirleyebileceği yakıt ek ücretlerine bir üst sınır getirilmesi de yer alıyor.

Kızılırcık ve Sofya illerinde 1. 2. ve 3. sınıf yol ağının bazı bölümlerini kapsayacak. Söz konusu rotalarda trafik organizasyonundaki değişiklikler aşamalı olarak uygulanırken, trafik polisi bisiklet yarışmacılarının geçişini tamamen sağlayacak ve konvoya eşlik eden son aracın geçmesinden ve trafik polisinden izin alınmasından sonra trafik kademeli olarak normale dönecektir. Giro d'Italia 2026'nın ilk etabı Nesebar'ın kuzey limanında 8 Mayıs saat 14'te start alacak. 147 kilometre uzunluğundaki ilk etap Burgas'ın Demokrasya Meydanı'nda son bulacak. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana

Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programı dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle güzel bir program yapmayı umut ediyorum. Bu konuda Cenab-ı Allah'tan da yardım diliyorum. Değerli dinleyiciler, bu stüdyodan zaman zaman dinimizin ibadet boyutunu, bazı programlarımızda dinimizin ahlak boyutunu ve pek tabii ki başta olmak üzere iman boyutunu ele alıyoruz. Zaman zaman muamelat boyutlarına değiniyoruz ve böylece dinimizi, İslam dinini bir bütün olarak tanıtmaya gayret ediyoruz. Pek tabii bunun kültürel yansımaları vesaire, bunlar üzerine de durmaya çalışıyoruz. Ve hep söylemeye çalıştığımız bir şey var. Bu da dinimiz bir bütündür. Ne sadece ibadettir İslam dini, ne sadece imandır, ne sadece ahlaktır, ne sadece muamelattır. Hepsi bir arada olduğunda güzel bir şekilde İslam dini ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birisi eksik olduğunda veya birkaçı eksik olduğunda ya dinimiz İslam dini hiç olmamaktadır, İslam'dan söz edemeyiz. Mesela iman boyutu söz konusu olduğunda, iman olmadığında İslam'dan söz etmek mümkün değildir. Ancak bazıları mesela ibadet boyutu veya işte ahlak boyutu veya muamelat boyutu vesaire diğer boyutları da olmadığında dinimizi tam olarak ortaya koymadığımız, yaşamadığımız anlamına gelmektedir. Onun için zaman zaman bu farklı boyutları, farklı konularla dile getirmekteyiz. Pek tabii İslam dininde en önemli noktalar arasında İslam dininin şartları dediğimiz, İslam'ın beş şartı dediğimizde ve saymaya başladığımızda ikincisi olan namazın ayrı bir yeri var. Özellikle de beş vakit namaz. Beş vakit namaz öyle bir ibadettir. Cenab-ı Allah tarafından insana yüklenen öyle bir sorumluluktur ve aynı zamanda ikram edilen öyle bir nimettir ki hem insanı hem de toplumu güzelleştirir, huzura kavuşturur ve yükseltir. Onun için zaman zaman namaz konusunu farklı açılardan ele almaktayız. Bugün de beş vakit namaz, genel olarak namaz değil, beş vakit farz olan namazın bazı özelliklerini, tabii bir programda namazın bütün özelliklerini konuşabilecek durumda değiliz. Yani onun hem faziletini, hem fıkhi boyutunu, hem toplumsal faydalarını vesairesini hepsini bir defada konuşamayız. Ama bugünkü programımızda beş vakit namazın insanı ve toplumu yükselten özelliği üzerine durmaya çalışacağız.

Değerli dinleyiciler, namaz konusu İslam açısından son derece önemli bir mesele. Zira Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam kendisine İslam'ın ne olduğunu sorduğunda kelime-i şehadetten sonra namaz kılmak diye ifade etmiştir. Ve devamında oruç tutmayı, hacca gitmeyi ve zekat vermeyi sayarak bizim İslam'ın şartı dediğimiz beş hususu dile getirmiştir. Yani İslam olabilmesi için kelime-i şehadet yani imandan sonra muhakkak ki namaz olması gerekiyor. Aksi takdirde bizim İslam'ımız kusurlu oluyor, Müslümanlığımız kusurlu oluyor. Bu konuda İslam alimlerinin farklı yaklaşımları var. Hatta mezheplerin farklı yaklaşımları var. Hani namaz kılmayan bir insanın Müslüman olup olmamasını bile tartışan görüşler var. Yani Müslümanlığın çok önemli bir kriter olduğu açık. Bu konuda hiç şüphe yok. O yüzden namaz Müslümanlar açısından son derece önemli bir yere sahip olan bir ibadet. Ama sadece İslam'a has bir ibadet değil namaz. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Çünkü biz hem Kur'an-ı Kerim'den hem hadislerden hem de farklı dinlerin kaynaklarından ve uygulamalarından onlarda da bir nevi namaz olduğunu biliyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz'i biliyorsunuz Miraç'a çıkıyor, Miraç'a yükseliyor ve Miraç'ta Cenab-ı Allah Müslümanlara Peygamber Efendimiz'in şahsında namazı farz kılıyor. Onun için biz namazı bir yükseliş, bir Miraç vesilesi olarak görüyoruz. Çünkü Miraç'ta bize sunulan bir ikramdır, bize yapılan, verilen bir hediyedir. Ancak oradan hatırladığımız bir olay da var. Peygamber Efendimiz Hazreti Musa ile bir görüşmesi, bir diyalog söz konusu. Oradan biz anlıyoruz ki Hazreti Musa'nın ümmetinde de namaz yükümlülüğü varmış. Ayrıca daha da öncesine gidecek olursak Hazreti İbrahim'de de Hazreti İbrahim'in de namaz üzerine durduğunu biliyoruz. Özellikle İbrahim peygamberin ki peygamberlerin atası olarak kabul edilir. Hani Hazreti Adem, Hazreti Nuh elbette onlar daha öncedir. Fakat belli bir dönemden sonra bütün peygamberlerin Hazreti İbrahim neslinden geldiğini hatırlarsak hem İsrailoğullarına hem Peygamber Efendimizin Hazreti İsmail neslinden gelen Peygamber Efendimizin Hazreti İbrahim'in torunları olduğunu hatırlarsak onun ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlıyoruz. İşte Hazreti İbrahim'le ilgili Kur'an-ı Kerim'e biz baktığımızda şunu görüyoruz. Özellikle İbrahim suresinde Hazreti İbrahim bir duada bulunuyor. Aslında Cenab-ı Allah'a şükrediyor. Elhamdülillahillezî vehebeli alel kiberi İsmail ve İshak inne rabbi lesemî'u'd-duâ diyor. Yani ve orada diyor ki Cenab-ı Allah bana bu ilerleyen yaşımda bu evlatlarımı İsmail ve İshak'ı bana verdi, lütfetti diyor. Ve bunun Cenab-ı Allah'ın kendi duasını duyması neticesinde gerçekleştiğini bizlere bildiriyor. Bundan dolayı da Cenab-ı Allah'a şükrediyor. Ve devamında da Hazreti İbrahim'in şöyle bir şükürden sonra, hamdten sonra bir duası var. Ve o duada da bize hem Hazreti İbrahim'in duasını görüyoruz hem de bize bir mesaj veriyor. Rabbi c'alni mukime salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua diye devam ediyor. Ve devamında

da hepimizin namazlarımızda okuduğumuz Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab duası ile Hazreti İbrahim duasını tamamlıyor. Ne diyor bu duada? Hazreti İbrahim'in dediği şu: Rabbim, beni namazı kılanlardan eyle ve benim neslimden gelenleri de namazı kılanlardan eyle. Yani benim zürriyetimden, benim neslimden, soyumdan gelecek olanların namaz kılanlardan olmasını istiyorum, niyaz ediyorum. Beni de, evlatlarımı da, nesillerimi de, soyumu, sopumu cümlesini namaz kılanlardan eyle ve duamı kabul eyle, diyor Cenab-ı Allah. Hazreti İbrahim yakararak. Devamında da Rabbim beni bağışla, ana babamı bağışla ve bütün müminleri hesap gününde bağışla diye duada bulunuyor. İşte buradan biz hem namazın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu, ne kadar aynı zamanda diğer peygamberlerde de, Hazreti İbrahim'de de namaza vurgunun ne kadar önemli olduğunu biz görüyoruz. Ve Hazreti İbrahim'in duası kabul oldu.

Irak'ta vesaire kültür dinlerde namaz var mı? Evet var. Biz eğer biraz dikkatle bakarsak Yahudilerin de namaza benzer belirli vakitlerde ibadetler yaptığını görüyoruz. Ama aynı bizim namaz kıldığımız şekliyle mi? Hayır. Biraz farklılıkları var. Özellikle aslını büyük ölçüde korumuş olan Hristiyanlığa baktığımızda zaman içerisinde değişmemiş, farklı kültürlerle buluşmadan önce daha çok kendisini korumuş olan Hristiyanlıkta. Mesela Habeşistan'daki Hristiyanlara baktığımızda veya Orta Doğu'daki bazı Hristiyanlara baktığımızda biz onlarda da neredeyse bizim kıldığımız namaz gibi belirli vakitlerde namaz kıldıklarını görüyoruz. Ayrıca bir hususta bugünkü Hristiyanların da belirli zamanlarda bizim gibi aynı eylemleri yapmasalar da, aynı hareketlerde bulunmasalar da belirli vakitlerde dua şeklinde bir takım ritüeller yaptıklarını görüyoruz. Demek ki işin aslına baktığımızda temelde aynı fakat zaman içerisinde farklı sebeplerle değişimler söz konusu. Ama Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden peygamber olarak gönderilmeden önce de biliyorsunuz günde iki vakit namaz kılınıyordu. Kılıyordu. Bu kaynaklar bize bunu bildiriyor. İşte bu muhtemelen Hazreti İbrahim'in kıldığı ve kılınmasını istediği namazdı. Ama Peygamber Efendimiz Miraç'tan sonra ne dedi? Beni nasıl görüyorsanız namaz kılarken aynı şekilde kılın. Ve bugün ümmeti Muhammed, Müslümanlar Peygamber Efendimizin kıldığı namazı kılma konusunda ısrar ediyoruz. Bu konuda gayret gösteriyoruz. İşte Peygamber Efendimizin bize öğrettiği namaz nasıl bir namaz? Bu konu üzerine biraz daha durmaya çalışacağız.

Kıymetli dinleyiciler, İslam dini dedik ki çok boyutları olan, temelinde iman olan ve devamında da ibadet, ahlak ve davranışlar bulunan, bunun neticesinde de bir kültüre de dönüşen, bir kültüre de kaynaklık eden bir dindir İslam dini. Ve İslam dinini bizler güzel bir şekilde tanıyıp hayatımıza doğru bir şekilde taşıdığımızda bizler de güçlü oluruz, huzurlu oluruz, güzel bir şahsiyet ortaya koyarız, güzel davranışlar ortaya koyarız ve iyi bir insan oluruz. İşte bu bakımdan bakıldığında İslam'ın namaz ibadeti son derece önemli bir ibadet. Namaz İslam'ın köşe taşıdır. Kelime-i şehadetten sonra ikinci şart olarak zikredilmesi bunun diğer bir göstergesidir. Peygamber Efendimizin ifadesiyle namaz dinin direğidir. Eğer o dininizi, o direği yıkarsak, o direği ayakta tutmaz da yıkılmasına sebep olursak, yok edersek dinimiz de yıkılır. Onun için Müslümanın hayatında namazın çok büyük bir önemi var. Ne yazık ki bazı Müslümanlar elhamdülillah Müslümanım dedikten sonra her şeyin bittiğini zannediyor. Hayır, bitmiyor. Bunu Cenab-ı Allah bizlere bildiriyor. Siz inandık dedikten sonra başı boş bırakılıvereceğinizi mi zannediyorsunuz, buyuruyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ve bununla bizi biraz daha sorumluluk sahibi olmaya davet ediyor. Sorumluluklarımızı farkına varmamızı ve yükümlülüklerimizi yerine getirmeye bizleri çağırıyor Cenab-ı Allah. Bununla da bizi daha iyi bir insan haline getirmeyi, daha şahsiyetli, daha duyarlı, daha disiplinli, daha olanın bitenin farkında bir mümin Müslüman kıvamına getirmeyi hedefliyor. İşte burada namazın son derece önemi var. Niye son derece önemi var? Çünkü Cenab-ı Allah namazı bizlere 5 vakit farz olarak kılmış. 5 vakitte kılınmak üzere farz kılınmış. Ayet-i Kerime'de öyle buyuruyor. İnne muhakkak ki Allah namazı belirli vakitlerde kitaben mevkuta, belirli vakitlerde yerine getirilmek üzere farz kıldı. Yani istediğiniz zaman değil, aklınıza geldiği zaman değil, keyfinize geldiği zaman, keyfiniz olduğu zaman değil. Zorlukta ve genişlikte, darlıkta ve rahatlıkta namazı kılmaya bizi Cenab-ı Allah davet ediyor. Ve bunu yaptığımız takdirde bizim huzur bulacağımızı, kalbimizin mutmain olacağını bildiriyor. Çünkü namaz en güzel zikirdir. Allah'ı anmanın, Allah'ı hatırlamanın, Allah'ı unutmamanın, Allah'la beraber olmanın en güzel yolu namazdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de insanın Cenab-ı Allah'a en yakın olduğu anın secde anı. Yani yeri, başımızı, alnımızı ve burnumuzu yere koyduğumuz an olduğunu bizlere bildiriyor. İşte biz alnımızı, burnumuzu

Yani başımızı yere koyduğumuzda, secde yaptığımızda, bir anlamda yere düştüğümüzde Cenab-ı Allah bizi yükseltiyor. Cenab-ı Allah bizleri yükseltiyor. Tıpkı Peygamber Efendimiz'i en sıkıntılı anlarını yaşadığı, hayatının en sıkıntılı anlarından birilerini yaşadığı o hüzün yılında Miraç'a yükselttiği gibi Cenab-ı Allah da bizleri namazla yükseltiyor. Biz onun önünde eğiliyoruz, o bizi alıp kaldırıyor, göklere çıkarıyor, kalbimize ferahlık veriyor, bulunduğumuz yere huzur getiriyor, bizi güzelleştiriyor, dinginleştiriyor, ruhumuzu canlandırıyor. O bakımdan mümin namaz müminin miracıdır. Peygamber Efendimizin ifadesiyle. Hani namaz dinimizin direği olduğu gibi, o dinimizi tutan direk olduğu gibi, aynı zamanda da müminin miracıdır. Yani müminin yükselişidir. Müminin yükselme vasıtasıdır. Onun için Müslüman namaza önem verir ve Cenab-ı Allah ile arasındaki en güçlü bağ olduğuna inanarak o bağı sürekli kurmaya ve korumaya gayret eder. Müslüman günde 5 defa ezan okunduğunda, vakti girdiğinde Cenab-ı Allah'la o bağını kurma gayreti içerisine girer. Çünkü o bağ koptuğu anda insanın varlığı zedelenir. Çünkü insanı yaratan Cenab-ı Allah'tır. Ve insanı yaratan Cenab-ı Allah, insanı sevdiği için ve kendisini de sevmesi için yaratmıştır. Ve insan bu özünde olan bu bağın farkına varmazsa, Cenab-ı Allah'la o ontolojik bağı ihmal ederse, insan özünden kopmuş olur, aslını unutmuş olur ve kaybolur gider. Ama o bağı güçlü tutarsa, Cenab-ı Allah'la olan o özel bağını sağlam tutarsa, insanın hayatı farklı bir anlam kazanır, farklı bir boyutta gerçekleşmeye devam eder. Onun için Müslüman Cenab-ı Allah'la özel buluşması olan namaza dikkat eder. Günde 5 vakit onu en güzel bir şekilde huşu içerisinde kılmaya gayret eder. Huşu içinde kılınan namaz ise insana bir taraftan kurtuluşu garanti eder. İkinci tarafından kalbine huzur verir. Kalbinde huzur olan insan ise huzurlu olur. Bu dünyada daha rahat bir hayatı olur. Telaştan uzak, korkudan uzak bir hayata sahip olur. Ruhu da dinlenir ve dinginleşir. Aynı zamanda günde 5 vakit namazı kılan insanın günlük hayatı da düzenli bir şekilde, bir disiplin içerisinde geçer. İşte böyle kılınan namazlara da Cenab-ı Allah cennet vaat ediyor. Yani

şartlarına uygun bir şekilde yerine getirdiğimizde muhakkak ki namaz bizi kötülüklerden alıkoyacaktır, çirkinliklerden alıkoyacaktır. Düşünün ki toplumu oluşturan fertler hepsi bunu yaptığında toplumda çirkinlik, kötülük, olumsuzluk kalmayacaktır. Onun için Müslümanlar sadece fert olarak değil, toplu olarak da bu konuda gayret göstermektedirler, göstermeleri gerekmektedir. Bunun için de Peygamber Efendimizin sünnetlerinden birisi namazı cemaatle kılmaktır. Bu da ayrı bir güzellik kazandırmaktadır. Tabii namazın farklı şartları var. Bunlar üzerine detaylı bir şekilde durmayacağız. Konumuz bu değil. Burada özellikle üzerine durmak istediğim, vurgulamak istediğim husus 5 vakit namaz. 5 vakit

bizler günümüze daha dinç, daha diri bir şekilde başlayabiliriz. Başlamalıyız. Çünkü Cenab-ı Allah bizlere bir ikramda bulunmuş. Cenab-ı Allah bizlere mümin olarak uyanmayı nasip etmiş. Hayata yeniden kavuşmayı nasip etmiş. Küçük ölümden sonra, hani Peygamber Efendimiz uykuyu küçük ölüm olarak niteliyor. Küçük bir ölümden sonra yeniden dirilmişiz. Kalkmayabilirdik, yastığa başımızı koyduk, dirilmeyebilirdik. Ama Cenab-ı Allah bize böyle bir lütufta bulunmuş. Ya Rabbi, şükür sana demek için secdeye sabah namazında güneş doğmadan önce başımızı koymalıyız. Bunu yaptığımızda Cenab-ı Allah bizlere günümüzü daha farklı bir şekilde yaşama imkanı, bunu günümüzü daha güzel bir şekilde değerlendirme imkanı bulacaktır, sunacaktır. Çünkü iki namaz arasında yapılan hataları Cenab-ı Allah kılınan namazla temizlemektedir. Arınmaktayız. Yani Cenab-ı Allah bizleri bazı kusurlarımızı, yanlışlarımızı bu sonrasında kılacağımız namazla temizlemektedir. Bu da bizim için güzel bir fırsat. Ayrıca yapacağımız, yani namazımızı kıldığımızda ondan sonra yapacağımız bütün işlerimiz ibadet hükmünde olacaktır. Çünkü biz bize hayatı sunana şükretmişiz. Onu, ya Rabbi sen varsın, birsin ve ben senin kulunum. Bundan sonra yaptığım her şeyi senin adıyla, adınla yapıyorum dedikten sonra bizim yememiz, içmemiz, gezmemiz, dolaşmamız, usulünce eğlenmemiz, ailemizle ilişkilerimiz, hatta yeri geldiğinde güzel bir film izlememiz, güzel bir müzik dinlememiz bile ibadete dönüşüyor. Çünkü namazımızı kıldık, Rabbimizin adıyla hayatımızı sürdürüyoruz. Ve öğlen namazı geliyor. Günün o tam böyle ortasında tekrar başka şeylerle uğraşırken o başka şeyleri, dünyayı bir tarafa bırakıyoruz, tekrar Rabbimizin huzuruna geliyoruz. Ondan sonra ikindi namazı vakti geliyor. Tam dünya telaşına dalmışız, işimizi bitirmeye çalışıyoruz vesaire, şudur budur, yorgunluk vesaire. İkindi namazı geliyor, bizi ferahlatıyor ve akşama kadar canlı kalmamızı da sağlıyor. Akşam güneş battığında yine ezana kulak vererek biz Rabbimizin huzuruna geliyoruz. Ve karanlığa, o gecenin karanlığına da Rabbimizin adıyla, Rabbimizi anarak, Rabbimize kulluğumuzu göstererek giriyoruz. Ve gecenin bir içerisinde artık yatmadan önce yine Cenab-ı Allah'a kulluğumuzu göstererek, ya Rabbi günümü senin için, senin rızan doğrultusunda geçirdim. Gecemi de seninle olarak geçirmeyi arzu ediyorum diyerek başımızı yastığa koyuyoruz ve Cenab-ı Allah'ın lütfuyla ertesi sabah dirilinceye kadar o her uyuduğumuz saniye bile sevaba dönüşüyor. Böyle bir ikramı sunuyor Cenab-ı Allah bizlere beş vakit namazla ve bunu da bizlere sadece keyfimize göre değil, zorunlu günde kılınan beş vakit namaz, farz olarak yerine getirilen, eda edilen beş vakit namaz, bizlere hayatı bahşeden, hayat nimetini ikram eden, Cenab-ı Allah'la canlı bir bağ kurma imkanı vermektedir. Bu canlı bağ bizi yaratılış gayemize göre, bu dünyaya geliş sebebimize göre hayatımızı sürdürme fırsatı da vermektedir. Bizler bunu yerine getirdiğimizde hayatımıza ruh katacağız. Hayatımızı canlı bir şekilde yaşamış olacağız. Onun için namazın vaktinde kılınması şart olduğu gibi aynı zamanda bir namazı kılmak için belli bir vakit şartı olduğu gibi aynı zamanda bu namazın vakti de bizim ruhumuzdur. Hayatımızın da ruhudur. Hayatımıza da ruh katmaktadır. Namaza da ruh katmaktadır. Yani vaktinde kılmak, vaktin kıymetini bilmek, anın kıymetini bilmek,

aynı zamanda hayatının kıymetini bilmek demektir. Çünkü hayatımız bizim küçük küçük vakitçiklerden oluşuyor. Küçük küçük saniyelerden, saliselerden, dakikalardan, günlerden, haftalardan, aylardan oluşuyor. İşte namazı vaktinde kılan insan, düzgün bir şekilde bunu yerine getiren insan bunun farkında olur ve hayatını da canlı bir şekilde yaşar, ruh katmış olur. Aynı zamanda dediğimiz gibi namaz bizim yükselmemize de vesile olur, miracımız olur. Peygamber Efendimizin miracı olduğu gibi bize de miracı yaşatır. Hayatımızı güzelleştirir, bizleri Cenab-ı Allah'la yakınlaştırır. Cenab-ı Allah ile yakın olan ise Cenab-ı Allah'ın koruması altında olur. Cenab-ı Allah'ın koruması altında olanın ne gelecekle ilgili bir takım endişeleri olur, korkuları olur, ne geçmişle ilgili bir takım üzüntüleri olur. Dolayısıyla huzurlu ve mutlu olur. Huzurlu insanların çoğaldığı bir toplum da huzura kavuşur. Bu bakımdan namaz insanı da yükseltir, toplumu da yükseltir. Ve bunu yaparken de huzura kavuşturarak, mutluluk vererek insanları ve toplumları yükseltir. Ne mutlu namazı vaktinde kılanlara diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Jeopolitik değişimlerin döneminde güvenlik ve savunmadan istihdama, rekabet günücüğünden enerji bağımsızlığına kadar güçlü bir gündem üzerinde birlikte çalışacağız. Bulgaristan ve Avrupa için birlikte ilerliyoruz ifadelerini kullandı. İlerici Bulgaristan lideri Rumen Radev parlamentoda yaptığı açılış konuşmasında hükümetin hızla yükselen fiyatlar, bütçe, eksik reformlar, ciddi bir küresel enerji krizi ve tırmanan çatışmalar olmak üzere karşı karşıya olduğu krizler ve zorluklar konusunda hiçbir yanılsamamız yok ifadelerini

0: 5256 yerleşim yerinde dağılmış durumdadır. Hava durumu. Yarın bulutlu, yağışlı ancak sıcak hava hakim olacak. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığı 10 ile 15 derece arasında değişirken başkentte 12 derece olması bekleniyor. Gün içinde ülkede parçalı bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Birçok yerde kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. Batı, kuzeybatı bölgelerde hafif ile ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 19 ila 24 derece arasında değişirken Sofya'da 19 derece olacak. En yüksek hava sıcaklığı ise 20 ile 25 derece arasında seyredecek. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Willy Glubov ile çalışıyoruz bu akşam ve onun adına da merhabalar. Değerli dinleyiciler, günün getirdikleri programında ilk olarak Razgrad'da faaliyet gösteren Ludogorce Çocuk Dans Topluluğu'nun yeni projesiyle İstanbul'da büyük beğeni topladığını bildireceğiz. Devamında ise gösterime giren Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ortak yapımı olan O Da Bir Şey Mi filmi hakkında bazı detaylar paylaşacağız.

hakkında bilgi verdi. Sırbistan, Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden halk dansları topluluklarının katıldığı festivalde Ludogorets topluluğunun 50 çocuk dansçısıyla yer aldığını belirten Ivanov, genç dansçıların sergiledikleri başarılı performans, sahne duruşu ve uyumlu gösterileriyle izleyicilerden ve organizasyon yetkililerinden tam not aldığını gururla paylaştı. Koreografisi Ivan Donefe, müziği ise Stefan Çapkınov'a ait olan ve Ludogorets çocuk dans topluluğunun ilk kez sahnelediği gösterinin festival programında büyük ilgi gördüğünü vurgulayan sanat yönetmeni, dans için Lulakovo köyündeki geleneksel örneklerden esinlenerek özel kostümler hazırlandığını ve bu çalışmanın Kapanski topluluğunun desteğiyle hayata geçirildiğini söyledi. Ivanov, gösteriyi izleyenlerin yorumlarına göre çocuk dansçıların sergilediği performansın koreografi eğitimi alan öğrencilerle yarışacak düzeyde olduğunu, hatta bazı anlarda bu seviyenin de üzerine çıktığını belirtti. Topluluk bünyesi

hali hazırda 1. sınıftan 18 yaşına kadar 120'den fazla çocuk yer alırken bunların yaklaşık 80'i ana gösteri kadrosunda sahne alıyor. Genç dansçıların eğitim süreci ise aşamalı gelişimlerini destekleyecek profesyonel sahne ekibine hazırlanacak şekilde yürütülüyor.

Sevgili dinleyiciler, film ekibinden yapılan açıklamaya göre yönetmenliğini ve senaryosunu Pelin Esmer'in üstlendiği Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ortak yapımı O Da Bir Şey Mi adlı dram filmi bugün 8 Mayıs itibarıyla vizyona girdi. Film ekibinin açıklamasına göre yapımda yalnızca duyulmak için ısrar eden seslere

Festivali'nde ise en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi sahne tasarımı ödüllerini kazandı. Hikayede Levent Söke Film Festivali'nin konuklarından biri olarak kaldığı otelde kat görevlisi Aliye ile yolların kesişeceğinden tamamen habersizdir. Ancak kendi hayatına yeni bir kimlik ve hikaye inşa etmeye çalışan Aliye, Levent'i ve onun filmlerini yakından tanımaktadır. Aliye'nin karmaşık geçmişi, tamamen farklı dünyalara ait bu iki insanı beklenmedik şekilde bir araya getirir. İkilinin karşılaşması onları gerçek ile kurgu arasında bir seçim yapmak zorunda bırakır.

0: Ve böylece yayınımızın günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma Öğleden Sonra programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizler...

bir bütün olarak tanıtmaya gayret ediyoruz. Peki tabii bunun kültürel yansımaları vesaire, bunlar üzerine de durmaya çalışıyoruz. Ve hep söylemeye çalıştığımız bir şey var. Bu da dinimiz bir bütündür. Ne sadece ibadettir İslam dini, ne sadece imandır, ne sadece ahlaktır, ne sadece muamelattır. Hepsi bir arada olduğunda güzel bir şekilde İslam dini ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birisi eksik olduğunda veya birkaçı eksik olduğunda ya dinimiz İslam dini hiç olmamaktadır, İslam'dan söz edemeyiz. Mesela iman boyutu söz konusu olduğunda, iman olmadığında İslam'dan söz etmek mümkün değildir. Ancak bazıları mesela ibadet boyutu veya işte ahlak boyutu veya muamelat, beş vakit namaz öyle bir ibadettir, Cenab-ı Allah tarafından insana yüklenen öyle bir sorumluluktur ve aynı zamanda ikram edilen öyle bir nimettir ki hem insanı hem de toplumu güzelleştirir, huzura kavuşturur ve yükseltir. Onun için zaman

kelime-i şehadet yani imandan sonra muhakkak ki namaz olması gerekiyor. Aksi takdirde bizim İslam'ımız kusurlu oluyor, Müslümanlığımız kusurlu oluyor. Bu konuda İslam alimlerinin farklı yaklaşımları var. Hatta mezheplerin farklı yaklaşımları var. Hani namaz kılmayan bir insanın Müslüman olup olmamasını bile tartışan görüşler var. Yani Müslümanlığın çok önemli bir kriter olduğu açık. Bu konuda hiç şüphe yok. O yüzden namaz Müslümanlar açısından son derece önemli bir yere sahip olan bir ibadet. Ama sadece İslam'a has bir ibadet değil namaz. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Çünkü biz hem Kur'an-ı Kerim'den hem hadislerden hem de farklı dinlerin kaynaklarından ve o söz konusu oradan biz anlıyoruz ki Hazreti Musa'nın ümmetinde de namaz yükümlülüğü varmış. Ayrıca daha da öncesine gidecek olursak Hazreti İbrahim'in de namaz üzerine durduğunu biliyoruz. Özellikle İbrahim peygamberin ki peygamberlerin atası olarak kabul edilir. Hani Hazreti Adem, Hazreti Nuh elbette onlar daha öncedir. Fakat belli bir dönemden sonra bütün peygamberlerin Hazreti İbrahim neslinden geldiğini hatırlarsak hem İsrailoğullarına hem Peygamber Efendimizin Hazreti İsmail neslinden gelen Peygamber Efendimizin Hazreti İbrahim'in torunları olduğunu hatırlarsak onun ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlıyoruz. İşte Hazreti İbrahim'le ilgili Kur'an-ı Kerim'e biz baktığımızda şunu görüyoruz. Özellikle İbrahim suresinde Hazreti İbrahim bir duada bulunuyor. Aslında Cenab-ı Allah'a şükrediyor. Elhamdülillahillezî vehebeli alel kiberi İsmail ve İshak inne rabbi lesemî'u'd-duâ diyor. Yani ve orada diyor ki Cenab-ı Allah bana bu ilerleyen yaşımda bu evlatlarımı İsmail ve İshak'ı bana verdi. Lütfetti diyor. Ve bunun Cenab-ı Allah'ın kendi duasını duyması neticesinde gerçekleştiğini bizlere bildiriyor. Bundan dolayı da Cenab-ı Allah'a şükrediyor. Ve devamında da Hazreti İbrahim'in şöyle bir şükürden sonra, hamdten sonra bir duası var. Ve o duada da bize hem Hazreti İbrahim'in duasını görüyoruz hem de bize bir mesaj veriyor. Rabbi c'alni mukime salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua diye devam ediyor. Ve devamında da hepimizin namazlarımızda okuduğumuz Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab duası ile Hazreti İbrahim duasını tamamlıyor. Ne diyor bu duada? Hazreti İbrahim'in dediği şu. Rabbim beni namazı kılanlardan eyle. Ve benim neslimden gelenleri de namazı kılanlardan eyle. Yani benim zürriyetimden, benim neslimden, soyumdan gelecek olanların namaz kılanlardan olmasını istiyorum, niyaz ediyorum. Beni de, evlatlarımı da, nesillerimi de, soyumu, sopumu cümlesini namaz kılanlardan eyle ve duamı kabul eyle diyor Cenab-ı Allah. Hazreti İbrahim yakararak. Devamında da Rabbim beni bağışla, ana babamı bağışla ve bütün müminleri hesap gününde bağışla diye duada bulunuyor. İşte buradan biz hem namazın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu, ne kadar aynı zamanda diğer peygamberlerde de Hazreti İbrahim'de de namaza vurgunun ne kadar önemli olduğunu biz görüyoruz. Ve Hazreti İbrahim'in duası kabul olmuş. Çünkü Hazreti İbrahim'in neslinden Hazreti İshak geliyor ve İshak soyundan da birçok peygamber gönderiliyor İsrailoğullarına ki bunlar arasında Hazreti İsa'da, Hazreti Musa'da, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf vesaire birçok peygamber var. Bir de Hazreti İsmail soyundan da

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve son peygamber olarak insanlığa gönderiliyor. Şimdi tabii birileri diyecek ki işte Yahudilikte, Hristiyanlıkta vesaire kültür dinlerde namaz var mı? Evet var. Biz eğer biraz dikkatle bakarsak Yahudilerin de namaza benzer belirli vakitlerde ibadetler yaptığını görüyoruz. Ama aynı bizim namaz kıldığımız şekliyle mi? Hayır. Biraz farklılıkları var. Özellikle aslını büyük ölçüde korumuş olan Hristiyanlığa baktığımızda, zaman içerisinde değişmemiş farklı kültürlerle buluşmadan önce daha çok kendisini korumuş olan Hristiyanlıkta, mesela Habeşistan'daki Hristiyanlara baktığımızda veya Orta Doğu'daki bazı Hristiyanlara baktığımızda biz onlarda da neredeyse bizim kıldığımız namaz gibi belirli vakitlerde namaz kıldıklarını görüyoruz. Ayrıca bir hususta bugünkü Hristiyanların da belirli zamanlarda bizim gibi aynı eylemleri yapmasalar da, aynı hareketlerde bulunmasalar da belirli vakitlerde dua şeklinde bir takım ritüeller yaptıklarını görüyoruz. Demek ki işin aslına baktığımızda temelde aynı fakat zaman içerisinde farklı sebeplerle değişimler söz konusu. Ama Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden peygamber olarak gönderilmeden önce de biliyorsunuz günde iki vakit namaz kılınıyordu. Kılıyordu. Bu kaynaklar bize bunu bildiriyor. İşte bu muhtemelen Hazreti İbrahim'in kıldığı ve kılınmasını istediği namazdı. Ama Peygamber Efendimiz Miraç'tan sonra ne dedi? Beni nasıl görüyorsanız namaz kılarken aynı şekilde kılın. Ve bugün ümmeti Muhammed, Müslümanlar Peygamber Efendimizin kıldığı namazı kılma konusunda ısrar ediyoruz. Bu konuda gayret gösteriyoruz. İşte Peygamber Efendimizin bize öğrettiği namaz nasıl bir namaz? Bu konu üzerine biraz daha durmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyiciler, İslam dini dedik ki çok boyutları olan, temelinde iman olan ve devamında da ibadet, ahlak ve davranışlar bulunan, bunun neticesinde de bir kültüre de dönüşen, bir kültüre de kaynaklık eden bir dindir İslam dini. Ve İslam dinini bizler güzel bir şekilde tanıyıp hayatımıza doğru bir şekilde taşıdığımızda bizler de güçlü oluruz, huzurlu oluruz, güzel bir şahsiyet ortaya koyarız, güzel davranışlar ortaya koyarız ve iyi bir insan oluruz. İşte bu bakımdan bakıldığında İslam'ın namaz ibadeti son derece önemli bir ibadet. Namaz İslam'ın köşe taşıdır. Kelime-i şehadetten sonra ikinci şart olarak zikredilmesi bunun diğer bir göstergesidir. Peygamber Efendimizin ifadesiyle namaz dinin direğidir. Eğer o direği yıkarsak, o direği ayakta tutmaz da yıkılmasına sebep olursak, yok edersek dinimiz de yıkılır. Onun için Müslümanın hayatında namazın çok büyük bir önemi var. Ne yazık ki bazı Müslümanlar elhamdülillah Müslümanım dedikten sonra her şeyin bittiğini zannediyor. Hayır, bitmiyor. Bunu Cenab-ı Allah bizlere bildiriyor. Siz inandık dedikten sonra başıboş bırakılıverileceğinizi mi zannediyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ve bununla bizi biraz daha sorumluluk sahibi olmaya davet ediyor. Sorumluluklarımızı farkına varmamızı ve yükümlülüklerimizi yerine getirmeye bizleri çağırıyor Cenab-ı Allah. Bununla da bizi daha iyi bir insan haline getirmeyi, daha şahsiyetli, daha duyarlı, daha disiplinli, daha olanın bitenin farkında bir mümin Müslüman kıvamına getirmeyi hedefliyor. İşte burada namazın son derece

önemi var. Niye son derece önemi var? Çünkü Cenab-ı Allah namazı bizlere 5 vakit farz olarak kılmış. 5 vakitte kılınmak üzere farz kılınmış. Ayet-i Kerime'de öyle buyuruyor. İnne muhakkak ki Allah namazı belirli vakitlerde, kitaben mevkuta, belirli vakitlerde yerine getirilmek üzere farz kıldı. Yani istediğiniz zaman değil, aklınıza geldiği zaman değil, keyfinize geldiği zaman, keyfiniz olduğu zaman değil, zorlukta ve genişlikte, darlıkta ve rahatlıkta namazı kılmaya bizi Cenab-ı Allah davet ediyor. Ve bunu yaptığımız takdirde bizim huzur bulacağımızı, kalbimizin mutmain olacağını bildiriyor. Çünkü namaz en güzel zikirdir. Allah'ı anmanın, Allah'ı hatırlamanın, Allah'ı unutmamanın, Allah'la beraber olmanın en güzel yolu namazdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de insanın Cenab-ı Allah'a en yakın olduğu anın secde anı. Yani yeri, başımızı, alnımızı ve burnumuzu yere koyduğumuz an olduğunu bizlere bildiriyor. İşte biz o bakımdan mümin namaz müminin miracıdır. Peygamber Efendimizin ifadesiyle. Yani namaz dinimizin direği olduğu gibi, o dinimizi tutan direk olduğu gibi aynı zamanda da müminin miracıdır. Yani müminin yükselişidir. Müminin yükselme vasıtasıdır. Onun için Müslüman namaza önem verir ve Cenab-ı Allah ile arasındaki en güçlü bağ olduğuna inanarak o bağı sürekli kurmaya ve korumaya gayret eder. Müslüman günde 5 defa ezan okunduğunda, vakti girdiğinde Cenab-ı Allah'la o bağını kurma gayreti içerisine girer. Çünkü o bağ koptuğu anda insanın varlığı zedelenir. Çünkü insanı yaratan Cenab-ı Allah'tır. Ve insanı yaratan Cenab-ı Allah, insanı sevdiği için ve kendisini de sevmesi için yaratmıştır. Ve insan bu özünde olan bu bağı, bağın farkına varmazsa, Cenab-ı Allah'la o ontolojik bağı ihmal ederse, insan özünden kopmuş olur, aslını unutmuş olur ve kaybolur gider. Ama o bağı güçlü tutarsa, Cenab-ı Allah'la olan o özel bağını sağlam tutarsa, insanın hayatı farklı bir anlam kazanır, farklı bir boyutta gerçekleşmeye devam eder. Onun için Müslüman Cenab-ı Allah'la özel buluşması olan namaza dikkat eder. Günde 5 vakit onu en güzel bir şekilde huşu içerisinde kılmaya gayret eder. Huşu içinde kılınan namaz ise insana bir taraftan kurtuluşu garanti eder. İkinci tarafından kalbine huzur verir. Kalbinde huzur olan insan ise huzurlu olur. Bu dünyada daha rahat bir hayatı olur. Telaştan uzak, korkudan uzak bir hayata sahip olur. Ruhu da dinlenir ve dinginleşir. Aynı zamanda günde 5 vakit namazı kılan insanın günlük hayatı da düzenli bir şekilde, bir disiplin içerisinde geçer. İşte böyle kılınan namazlara da Cenab-ı Allah cennet vaat ediyor. Yani böyle kılınan namazların sahiplerine veya insanın böyle bir namaz kılması sonucunda Cenab-ı Allah kendilerine cenneti vaat ediyor. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şeriflerinde Cenab-ı Allah söz verdi diyor. Cenab-ı Allah kendisine hak olarak yükledi. Neyi yükledi? Vaat etti. Yani bu vaat etmek anlamındadır. Ve Cenab-ı Allah da vaadinden dönmez, sözünden dönmez. Namazını kılan müminlere cenneti vaat etti. Ancak devamında da diyor ki Peygamber Efendimiz,

Cenab-ı Allah namazı kılmayanlara böyle bir vaatte bulunmadı. Cennet vaat etmedi. Bu da bize ciddi bir uyarıdır. Yani işin manevi boyutu, toplumsal boyutu, bizim gelişimimiz, huzurumuz, günlük hayatımız vesaire, bunların yanı sıra bir de uhrevi boyutu. Yani namaz kılanlara Cenab-ı Allah cennet vaat ediyor, cennet söz ediyor, sözü veriyor. Ama namaz kılmayanlara Cenab-ı Allah'ın böyle bir sözü yok. Sözü olmadığı için Cenab-ı Allah böyle bir şeyi verir mi, vermez mi, biz oraya karşılamayız. Ama bir kimse namaz kılıyorsa, tabi bunun temelinde de iman varsa, Cenab-ı Allah sözünü muhakkak ki yerine getirecektir. Bu da Müslüman için büyük bir kazanç olacaktır. Değerli dinleyiciler, Cenab-ı Allah namazı kılanlara birçok güzellikler vaat ediyor. Namazla aslında insanın hayatını güzelleştirmeyi hedefliyor Cenab-ı Allah. Ama sadece insanın değil, toplumun da hayatını güzelleştirmeyi hedefliyor. Çünkü toplumun güzelleşmesi, toplumun huzura kavuşması, toplumu oluşturan fertlerin huzura kavuşmasıyla, güzelleşmesiyle mümkün olacaktır. Bundan dolayı Cenab-ı Allah bizleri bir önemli bir hususu hatırlatıyor. Muhakkak ki namaz insanı kötülükten ve çirkin şeylerden alıkoyar diyor. Ve bizler namaz kıldıktan sonra namazı şartlarına uygun, yani bu da zahiri ve batıni, fıkhi ve manevi şartlarına uygun bir şekilde yerine getirdiğimizde muhakkak ki namaz bizi kötülüklerden alıkoyacaktır, çirkinliklerden alıkoyacaktır. Düşünün ki toplumu oluşturan fertler hepsi bunu yaptığında toplum da çirkinlik, kötülük, olumsuzluk kalmayacaktır. Onun için Müslümanlar sadece fert olarak değil, toplu olarak da bu konuda gayret göstermektedirler, göstermeleri gerekmektedir. Bunun için de Peygamber Efendimizin sünnetlerinden birisi namazı cemaatle kılmaktır. Bu da ayrı bir güzellik kazandırmaktadır. Tabi namazın farklı farkında olarak, Cenab-ı Allah'ın farkında olarak hayatını sürdürmelidir. İşte namaz bize bu şuuru kazandırıyor. Onun için günde 5 defa okunan ezanlar bizleri Rabbimize ve huzura çağıran çok önemli bir çağrıdır. Ezan. Vakti girdiğinde okunan ezanlar bizi huzura çağırıyor. Bizi Rabbimizle buluşmaya çağırıyor. Onun için bizler de elimizden geldiğince bu çağrıya kulak vermeliyiz, icabet etmeliyiz. Hazırım ya Rabbi, geliyorum senin huzuruna diyebilmeliyiz. Bu da daha sabah namazıyla başlar. Herkesin derin uykulara daldığı bir zamanda, gecenin karanlığı yeni yeni sökmeye başladığında, aydınlığa kavuşmaya başladığında Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkıp namaz uykudan hayırlıdır diyen Hazreti Bilal-i Habeşi'nin sözlerine itimat ederek, onlara uyarak kalkıp Cenab-ı Allah'ın huzuruna abdest almakla çıkarak bizler günümüze daha dinç, daha diri bir şekilde başlayabiliriz. Başlamalıyız. Çünkü Cenab-ı Allah bizlere bir ikramda bulunmuş. Cenab-ı Allah bizlere mümin olarak uyanmayı nasip etmiş, hayata yeniden kavuşmayı nasip etmiş. Küçük ölümden sonra, hani Peygamber Efendimiz uykuyu küçük ölüm olarak niteliyor. Küçük bir ölümden sonra yeniden dirilmişiz. Kalkmayabilirdik, yastığa başımızı koyduk, dirilmeyebilirdik. Ama Cenab-ı Allah bize böyle bir lütufta bulunmuş. Ya Rabbi, şükür sana demek için secdeye sabah namazında güneş doğmadan önce başımızı koymalıyız. Bunu yaptığımızda Cenab-ı Allah bizlere günümüzü daha farklı bir şekilde yaşama imkanı, bunu günümüzü daha güzel bir şekilde değerlendirme imkanı bulacaktır, sunacaktır.

Çünkü iki namaz arasında yapılan hataları Cenab-ı Allah kılınan namazla temizlemektedir. Arınmaktayız. Yani Cenab-ı Allah bizleri bazı kusurlarımızı, yanlışlarımızı bu sonrasında kılacağımız namazla temizlemektedir. Bu da bizim için güzel bir fırsat. Ayrıca yapacağımız, yani namazımızı kıldığımızda ondan sonra yapacağımız bütün işlerimiz ibadet hükmünde olacaktır. Çünkü biz bize hayatı sunana şükretmişiz. Onu, ya Rabbi sen varsın, birsin ve ben senin kulunum. Bundan sonra yaptığım her şeyi senin adıyla, adınla yapıyorum dedikten sonra bizim yememiz, içmemiz, gezmemiz, dolaşmamız, usulünce eğlenmemiz, ailemizle ilişkilerimiz, hatta yeri geldiğinde güzel bir film izlememiz, güzel bir müzik dinlememiz bile ibadete dönüşüyor. Çünkü namazımızı kıldık, Rabbimizin adıyla hayatımızı sürdürüyoruz. Ve öğlen namazı geliyor. Günün o tam böyle ortasında tekrar başka şeylerle uğraşırken o başka şeyleri, dünyayı bir tarafa bırakıyoruz, tekrar Rabbimizin huzuruna geliyoruz. Ondan sonra ikindi namazı vakti geliyor. Tam dünya telaşına dalmışız, işimizi bitirmeye çalışıyoruz vesaire, şudur budur, yorgunluk vesaire. İkindi namazı geliyor, bizi ferahlatıyor ve akşama kadar canlı kalmamızı da sağlıyor. Akşam güneş battığında yine ezana kulak vererek biz Rabbimizin huzuruna geliyoruz. Ve karanlığa, o gecenin karanlığına da Rabbimizin adıyla, Rabbimizi anarak, Rabbimize kulluğumuzu göstererek giriyoruz. Ve gecenin bir içerisinde artık yatmadan önce yine Cenab-ı Allah'a kulluğumuzu göstererek, ya Rabbi günümü senin için, senin rızan doğrultusunda geçirdim. Gecemi de farz olarak bizlere namazın önemini hatırlatmış, biz de Müslümanlar olarak bunun farkına varmalıyız. Kıymetli dinleyiciler, vaktinde kılınan 5 vakit namaz, farz olarak yerine getirilen, eda edilen 5 vakit namaz, bizlere hayatı bahşeden, hayat nimetini ikram eden, Cenab-ı Allah'la canlı bir bağ kurma imza da ruh katmaktadır, namaza da ruh katmaktadır. Yani vaktinde kılmak, vaktin kıymetini bilmek, anın kıymetini bilmek, aynı zamanda hayatının kıymetini bilmek demektir. Çünkü hayatımız bizim küçük küçük vakitçikliklerden oluşuyor. Küçük küçük saniyelerden, saliselerden, dakikalardan, günlerden, haftalardan, aylardan oluşuyor. İşte namazı vaktinde kılan insan, düzgün bir şekilde bunu yerine getiren insan bunun farkında olur ve hayatını da canlı bir şekilde yaşar, ruh katmış olur. Aynı zamanda dediğimiz gibi namaz bizim yükselmemize de vesile olur, miracımız olur. Peygamber Efendimizin miracı olduğu gibi bize de miracı yaşatır. Hayatımızı güzelleştirir, bizleri Cenab-ı Allah'la yakınlaştırır. Cenab-ı Allah ile yakın olan ise Cenab-ı Allah'ın koruması altında olur. Cenab-ı Allah'ın koruması altında olanın ne gelecekle ilgili bir takım endişeleri olur, korkuları olur, ne geçmişle ilgili bir takım üzüntüleri olur. Dolayısıyla huzurlu ve mutlu olur. Huzurlu insanların çoğaldığı bir toplum da huzura kavuşur. Bu bakımdan namaz İnsanı da yükseltir, toplumu da yükseltir. Ve bunu yaparken de huzura kavuşturarak, mutluluk vererek insanları ve toplumları yükseltir. Ne mutlu namazı vaktinde kılanlara diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.